0: uzman.
1: İlaç gibi radyo.
2: Damga damga gö-

Bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum gün.

İlaç gibi rahat.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com'te.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
2: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden Doğuş Otomotiv Volkswagen için Castrol'ü tercih etti. Volkswagen'in içinde Castrol var.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

en yeniler, en sevilenler, Kral Efendi. En iyiler, en yeniler, en sevilenler, Kral Efendi.

0: geçmiş olsun.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın.
1: Türkiye'yi uyandıran
0: hoş
1: adam.
0: Hoş geldiniz.
2: Gönül dostu Şener.
0: 12 Ekim, pazartesi sabahı saat 7'yi 5 geçiyor. Herkese günaydın.

Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet dileyeceğiz. Yaralılara çok geçmiş olsun. İnşallah bir an önce iyileşirler. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında Denizli'ye Kaplıca'ya giden tur otobüsüyle tır çarpıştı diyor. Haber bu şekilde. Tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kaza. Benim izlediğim kadarıyla tır otobüsü arkadan vuruyor. Otobüs yolun kenarında duruyor bir yere girmek için zannedersem. Tır onu arkadan vuruyor. Bu bir çarpışma değil. Bu yüzden paylaşmak istedim. Benim gördüğüm bir çarpışma olarak görünmüyor. Yetkililer gerekeni yapacaklardır diyeceğim ama giden canlar olan onlar oldu. Allah geride kalanlara sabır versin.

0: gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda. Yatırım

0: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
5: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Mmm, bu tatlı aşmış.
9: Kremesi süt aşmış. Kremesi süt aşmış.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
13: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
14: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları.

0: üzeri Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler.

0: turbo akü.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

21 itibariyle pazartesi sabahı yeni bir haftanın başlangıcında bugün de güzel bir havayla karşı karşıyasınız ama akşam gece itibariyle yağmurlar başlayacak ve hava birdenbire dönecek, pasırma sıcaklara gidecek, yerine serin yağışlı bir hava gelecek ve aralıksız yağmurlar yağacak diyor haberin detayında. Bu arada televizyonda izlediğim kadarıyla değil de bir de internet üzerinden sosyal medyada yapılan paylaşımların haricinde video şöyle bir baktım. Haberin detayında da var ekstra farklı yerlerde otobüsün kavşağı yolu kaçırıp geri geri geldiği haberi var. Bu beni bayağı bir şaşırttı ama yine de yani tırda artık göremedi onu anladığım kadarıyla çok hızlı bir şekilde insanların kemer de takmaması ön camdan fırladılar gibi bir haber var. Üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Olan ölenleri oldu. Hem otobüsün yanlış bir şekilde geri geri gelmesi hem tırın da durduramaması kendisini. Çünkü oradan kaptırmış geliyor yoluna insanda. Yani konuşacak tartışacak çok şey var ama olan ölenleri oldu. Allah sabır versin, Allah yardımcılar olsun geride kalanlar. Teşekkür ediyorum bilgilendiren dostlara da, sevgili Ali'ye çok teşekkürler. Mustafa'ya teşekkürler. Yolda olan tır şoförü sevgili Özgür'e teşekkürler. Sağ olun bilgilendirdiğiniz için. Biraz ben de detayları inceledim. Yani geri geri gelme olayı, bir haber daha var burada. Bu kişisel bir olay. İstanbul Sultan Gazi'de Mehrinoz Babaeva hanımefendi aracını park etmek istiyor. Kendisine yön tarifi yapıyor hayat arkadaşı. Gel gel hani böyle gel diye yol tarifi yaparken hayat arkadaşına çarpıyor. Hayret dişene ve hayret dişen hayatını kaybediyor. Geri geri gelirken. Pamuk ipliğine bağlı yaşıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Beşiktaş maçı için ne düşünüyorsun diye sormuş bir arkadaş. Maçı izlemedim. Sadece özetine baktım dün akşam. Kocaeli'nin bir penaltısı, Beşiktaş'ın bir penaltısı, kırmızı kartı güme gitmiş. Sadece onu gördüm. Hem Kocaeli'nin penaltısı hem de Beşiktaş'ın penaltısı, ikisi de güme gitmiş. Hakemler aynı, değişen bir şey yok. Hayat devam ediyor.

anladığım kadarıyla otobüs şoförünün hatasıyla bir haberdar karşıma çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünün şoförü Akhisar'da yol ayrımını kaçırmış. Otoyol üzerinde geri manevra yapmış. Bu sırada arkadan gelen bir tır otobüsle hızlı çarpışıyor. İki araç devriliyor ve 11 kişi hayatını kaybediyor. Allah sabır versin. Yani ben çok iyi şoförüm. Bu konuda çok çok iyiyim. Hata yapmam olmuyor işte. Maalesef. Torunları Remzi ve Murat'a Kahramanmaraş'tan Meral abla bir günaydın desin. Ankara'dan Safiye Hanım'a başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hayat devam ediyor öyle ya da böyle. Pazartesi bugün. Söylememiştik. Benim için de düşünüyorsunuz. Rabbim size fazlasını versin. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda. Fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda. Yatırım.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl, seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
6: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanal.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: olan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: Şener.
1: 7.7'lik depremde can kaybı yok. Başlığı görünce cumartesi ve pazar günü herkesin dilinde konuşulan, tabii ki bizdeki yaşanan kaza da üzücü bir haberdi ama Panama'da mucize kurtuluş, dikkatimizi çeken bu can kaybının olmaması. 7.7 büyüklüğünde bir deprem, görselleri çoğunuz görmüşsünüzdür. Ulusal acil durum ilan edildi, işte tsunami uyarısı yapıldı ama can kaybı yok. Güzel olan bu, insan buna şaşırıyor. Yani tabii ki şükrediyor. İnşallah Allah gecinden versin, olmaz. Olursa biz de bu şekilde atlatırız duasıyla bu tarz haberleri okuyoruz. 7.7'lik deprem ve can kaybı yok. Vallahi helal olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Manisa'dan gelen acı haberle başlayalım. Bursa'dan Pamukkale'ye giden tur otobüsü Manisa'da bir tırla çarpıştı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 27 kişi yaralandı. Kazanın kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobanda geri geri gidince arkadan gelen tırla çarpışması sonucu meydana geldiği belirlendi. Otobüsün iki sürücüsüyle tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma ile ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 9 maddelik teklif net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler bu kez Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Dammam'daki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Operasyonların Suudi Arabistan'ın saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. R4 grubu açıklamasında saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti. Gençlerimizin yanındayız mesajı verdi.
2: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi.
3: Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince milli irade diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadıklarına o zaman karar vereceksiniz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararını

0: da etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi. Uzun zamandır üzerinde tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. 1 Kasım itibariyle 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir tekne alabora oldu. En az 139 kişi hayatını kaybetti.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya %0,43 değer kazancıyla 12.265 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.33, euro 55.35, gram altın 6.672 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 83.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş evinde kazandı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de 7. hafta Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. A milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayınladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu düzenlendi. 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğan Gün, erkeklerde Ali Kaya birinci oldu. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 23 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

41. yılımızı kutladık diyor Leman abla. Maşallah bir yastıkta hani 41 yıl. Allah nazardan saklasın. Olmayana da nasip etsin inşallah.

0: Bostacı risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yer yer pus ve sis oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
5: Ama dememek için.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Telefon deyince vatan.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
11: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
12: Tep o kadar iyi ki Tep.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
15: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen o.
16: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven

Ben var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da. Büyük

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı

0: herkes.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

miyim? Ben kaçayım diyorum ama mesajlarınız bizi futbolun içine çekiyor. Konya Meram'dan Ali Osman. Abi ne olacak diyor bu Konya Spor'un hali. Vallahi bizleri kanser etti. Adil Demirbağ sakatlandı. Önümüzdeki hafta Ahmet Spor maçı var. Ne yapacağız diyor. Sana güzel bir haber vereyim. Cristiano Ronaldo Türkiye'ye Süper Lig'e geliyormuş. Bakarsın Konya'ya. Galatasaray'ın Trabzon'un adı geçiyor deniliyor. Belli mi olur, belki Konya'ya gelir. Eminim 41 yaşında gelsin, birçoğundan daha iyi top oynamazsa ben de bir şey bilmiyorum.

Aksaray'dan İlhan Karslılara Kral FM dinleyenlerine armağan ediyor. Günaydın Sait Bodrum'dan Antalya'ya. Sait'e de bir günaydın diyelim. Cumartesi akşamı bir düğündeydik. Güzel de bir düğündü Hıdırcan kardeşimizin. Nur Seda ve Hıdırcan'ı evlendirdik. İşim olmaz hiç Allah'tan kork. Ben bu kadar güzel eğlenen başka bir aileyle karşılaşmadım. İki tarafta düğünün başından sonuna kadar öyle güzel eğlendiler ki hayranlıkla izledim. İşim olmaz hiç Allah'tan korkma. Takı da güzeldi. Hatırı sayılır bir takı.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manisa'dan gelen acı haberle başlıyoruz. Hürriyet'in manşeti: bomboş yolda 11 can gitti. Manisa'da akıl almaz kaza. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsü görüşün açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü park etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada 27 kişi de yaralandı. Bir yaralının durumu ağır. 2 sürücü ve otobüsün sahibi, 2. şoför gözaltına alındı. Şoförler tedavi sonrası karakola götürüldü. Kabine gündemi fon tasfiyesi. Bir başka başlık öne çıkan Hürriyet'te: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Husilerin saldırıları, NTV haber portalında manşet: Husi saldırılarına ortak tepki. R4 grubu devletleri Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'da sivillerin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Devam edelim sabahın manşetiyle: 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek. Sabah, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon lira yardım yapılacak. Vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için bir ailenin toplam gelirinin en düşük emekli maaşı olan 23.552 liranın altında bulunması gerekiyor. Fon vurgununda 16 günde 401 milyar lira buharlaştı. Bir başka başlık ilk sayfadan: Tera ve Pusula fonlarında meydana gelen

0: Çöküşün hemen öncesinde 401 milyarlık devasa çıkış gerçekleştiği tespit edildi deniliyor detaylarda. Milliyet'in manşeti var sırada. Yürüyen tehlike manşet. Türk savunma sanayinin önemli şirketleri gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemlerine sahip elektrikli yabancı araçları yerleşkelerinin içine almamaya başladı. Ortaklığımız sınırların ötesinde hemen yanında dikkat çeken başlık bu haberin. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz dedi. Ve Sözcü'nün manşetine bakıyoruz şimdi. Çalanların lekelenmeme hakları için korunduğunu öğrendik de bunlar neden gizli? Vurgun fonlarına oluk oluk milletin parasını akıtarak fonlayanlar kim? Nihat Zeybekçi taktiğini kullanarak fon parasıyla maaş ödeyenler kim? Fatma Betül gibi 200 liradan aldığı hisseyi 4 bin liradan satanlar kim? Üretenler alın terinin hakkını istiyor, fındıkçı tane tane batıyor, çeltikçi tane tane batıyor, zeytinci tane tane batıyor. Emek çalan gidecek, halkın yüzü gülecek üstünde dikkat çeken başlık bu haberin. Özgür Özel Bursa'da üzüm üreticilerini dinledi, bu sözü verdi. Yeni parti lideri maliyetler patladı dedi, emek hırsızı bu düzen bitecek resti çekti. Ve dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den, bu başlıkta Habertürk'ten ayrıntısını aktaralım. Tayland'da düzenlenen Mr. Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcilerini geride bırakarak dünya birincisi oldu ve Mr. Global 2026 unvanını kazandı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

de paramparça. 8.41 itibariyle pazartesi sabahı. Bugün her şeyin çokluğu, çoğalması ama insanın azalması, imkanların artması, huzurun eksilmesi eminim herkesi rahatsız ediyor. Evet, bugün her şey çoğaldı ama insan azaldı. İmkanlar arttı, huzur eksildi. Çünkü biz çocukken kalbimizi büyüttük. Şimdi ise çocuklarımızın sadece imkanlarını büyütüyoruz. Oysa insanı ayakta tutan şey sahip oldukları değil, yoklukta kurduğu ilişki. Belki de yeniden öğrenmemiz gereken şey çok basit. Azla mutlu olabilmek, azla yetinmek, olmayanla kavga etmemek ve en önemlisi elimizdekini kaybetmeden kıymetini bilmek. Çünkü dostlar, diyor yazı, mutluluk hiçbir zaman çok şeyde saklı olmadı. Çoğu gitti hızlı kaldı dese de şarkıda, biz onu küçük şeylerde bulmayı bildiğimiz için huzurluyduk. Mutluluk hiçbir zaman çok şeyde saklı olmadı. Biz onu küçük şeylerde bulmayı bildiğimiz için huzurluyduk. Şimdi herkes doyumsuz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classic.

0: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister o. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
5: Ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Çarşambayı sel aldı. Hülya Polat yorumuyla. Hani giden ayak ilginç bir haber var mı diye kontrol ettiğimde karşıma devamlı çıkan çok şiddetli yağmurlar geliyor. Hiç durmayacak deniliyor. Bu gece itibariyle başlanacağı söyleniyor. Hatırlatalım, dikkatli olalım, paylaşalım diyelim, veda edelim. Ankara Kızılay'dan Evren, çaylar hazır demişsin. Şekersiz hazırla, geliyorum bir tane içmeye. Türkan Kaya istiyor.

İstanbul'dan Gönül'e diye yazmışsınız peki. İnsan sahip olduklarıyla birlikte mutlu olmak diyor. Hasan göndermiş İzmit'ten, teşekkür ettik. Kezban burada. Az sonra sizlerle birlikte. Güzel bir hafta olsun sizler için. Sağlıklı, saati huzurlu, helalinden bol kazançlı. Sürçülisan ettiyse gafola diyelim. Çarşamba beyleriyle veda edelim. Ölmezse kalırsa geri görüşmek üzere. Benim Hüseyin Aracım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Manisa'dan gelen acı haberle başlayalım. Bursa'dan Pamukkale'ye giden tur otobüsü Manisa'da bir tırla çarpıştı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, bir ağır 27 kişi yaralandı. Kazanın kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobanda geri geri gidince arkadan gelen tırla çarpışması sonucu meydana geldiği belirlendi. Otobüsün iki sürücüsüyle tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma ile ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 9 maddelik teklif net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler bu kez Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Dammam'daki havalimanı ve Aramco'ya ait tesisleri hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Operasyonların Suudi Arabistan'ın saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti. Gençlerimizin yanındayız mesajı verdi.
2: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi. Uzun zamandır üzerinde tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. 1 Kasım itibariyle 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir tekne alabora oldu. En az 139 kişi hayatını kaybetti.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Beşiktaş evinde kazandı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de 7. hafta Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. A milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayınladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikamet

0: istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. Hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi Skoda.com.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ödemeler yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
8: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. İnşallah güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir hafta olsun. Güzel bir babalar resitaliyle merhaba dedik yeni haftaya. Ferdi abinin bu şarkısı şu an bizi gurbette dinleyen, vatan hasretiyle şarkılarımıza eşlik eden kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet

0: servis noktalarında.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
6: Televizyon deyince vatan.

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: İlaç gibi radyo.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
12: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.
15: Kezban'ın günlüğü.
16: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Sevdiğinden uzakta, ona hasret, bir kader mahkumunun sevdiğine seslenişi ve şimdi de eşinin dışarıdan ona cevabını anlatan türkü formunda iki güzel beste. Sözlerimiz iyi Gezegen Mehmet'e ait. Yıllar yılı sizlerden gelen mektuplar, özellikle o özel programda cezaevlerinden gelen mektuplar, onun içindeki duygular, hasretler, bu şarkıların konusu.

0: sabahlardan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Murat Kurşun'un yepyeni şarkısıydı. İkinci saatimizin açılışını onunla yaptık. Emrah'ın unutulmaz şarkısı 2007'den gelecek. Sevenlerin armağanı olsun. Özellikle de bizi çalışırken dinleyen tüm emekçilere

0: Akü. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik, Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu her zaman olduğu gibi devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yer yer pus ve sis oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya Dış Ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
4: Garanti BB veya güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Ler petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Gaziantep'ten geçen hafta yayınımı gerçekleştirmiştim. Kültür Yolu Festivali kapsamında. Dün akşam muhteşem bir kalabalık vardı Gaziantep'te. Kültür Yolu Festivali'nin son sanatçısı Sefo'ydu. Yoğun bir kalabalıkla finali de yapmış olduk. Önümüzdeki hafta Mardin'de olacağım. Mardin'den inşallah yayınımı da gerçekleştireceğim. Bu arada Gaziantep'te çok kıymetli dostlarımız var. Sevgili Adnan Orhan başta olmak üzere. Halil Özmimar, sevgili Emre Güzel kardeşime ve dün beraber olduğumuz sevgili Mehmet Sayar dostuma, sevgili kardeşime selamlarımı iletiyorum. Çalacağım bu şarkıyı da onlara armağan edeceğim. Mesajlarınız gelmeye başladı. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Hüseyin Bahtiyar İstek şarkısını yazmış, notunu iletmiş. Nurgül Aktu Pirçek göndermiş mesajını. Silivri 8 nolu F7 koğuşunda bulunan eşim Neco için sizden bir isteğim var diye notunu iletmiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi, hazır dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot

0: ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Saat 15'te başlayacak toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili açıklama yaptı. Anadolu Ajansı editör

0: Tasına konuk olan Yılmaz, küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını, bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini belirtti.
1: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. Her bir fona özel bir hesap açıldı. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda, süreçler başlamış durumda ve belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacak. Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
0: Söz konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 9 maddelik teklif net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza gündemdeki yerini koruyor. Bursa'dan Pamukkale'ye giden tur otobüsü Manisa'da bir tırla çarpıştı. Feci kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır, 27 kişi de yaralandı. Kaza kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobanda geri geri gidince arkadan gelen tırla çarpışması sonucu meydana geldi. Otobüsün iki sürücüsüyle tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma ile ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler bu kez Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Dammam'daki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere hedef aldı. Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Operasyonların Suudi Arabistan'ın saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. R4 grubu açıklamasında saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Derhal ve koşulsuz olarak durdurulması istendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi. Uzun zamandır üzerinde tartışılan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım itibariyle 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. Aktif olan hesap için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altında ise hesap kapatılacak. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir tekne alabora oldu. En az 139 kişi hayatını kaybetti.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,09 yükselişle 12.277,24 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.000 yüzlerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.33, euro 55.26, gram altın 6.627 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş evinde kazandı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. A milli takımdaki görevine son verilen

0: Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

devam ediyor. Mesajlarımıza tekrar dönelim. Sevgili Mahmut abi, Mahmut Erdoğan, Ali'cim diyor, Samsun'dan dönüyoruz. Senin memleketten geçiyoruz diye bir not iletmiş. Çok kıymetli iki de tanıdığım dostumuz, arkadaşımız var yanında. Sevgili Yusuf Baş Usta ve sevgili Volkan kardeşim, Volkan Aslan. Selamlar gönderiyorum. Volkan'dan da güzel bir eser hazırladım bu arada. Sizlere armağan edeceğim. Sevgili Mahmut abime, Mahmut Erdoğan'a, Yusuf Baş Usta'ya ve Volkan Aslan'ı tanıyan, seven, takip eden bütün dostlarına bu güzel şarkıyı armağan ederek devam edelim.

0: Araç Gibi Radyo. Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
12: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
13: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: İlaç Gibi Radyo.
10: Reklam.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarıma geçiyorum. Batuhan Demir Gaziantep'ten göndermiş mesajını. Kadir Polat kardeşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Lütfü Atalay Karaman'dan selamlarını iletmiş. Şükrü Tahran Konya Bozkır Karardıç Mahallesi. Mehmet Çepik Fransa Paris'ten selamlar diye bir not iletmiş. Nide'den Hakkı Ceren sıradaki şarkı tüm Nide.

Ellere armağan olsun. Bütün düğmecilere gelsin diyor. Gaziantep'ten düğmeci Apo göndermiş mesajı. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımızı Yaşar göndermiş. Konya Aykent'ten Mehmet Davut Aytekin ustama ve Celal'e armağan olsun. İlhan Saraçoğlu Kartepe'den Fatma sıradaki şarkıyı eşim Mehmet oğullarım Enes Eren ve Emin Poyraz'a armağan ediyoruz. Ve Avusturya'dan Sezgin Odabaş göndermiş istek şarkısını yazmış. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Benden hemen sonra Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Metin Olgaç Almanya'dan göndermiş mesajını. Tüm kralcılara gelsin çalacağın şarkı. Özellikle Samsunlara armağan olsun. Osman Ay Ordu Gölköy'den göndermiş. Bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum demiş. Berber olduğunu da belirtmiş bu arada. Avusturya'dan Sezgin Odabaş, iyi yayınlar diliyorum. Benim de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Erzurum'dan Adem, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Ferdi Tayfur'la da vedamızı gerçekleştirelim. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı

0: gel canım sevdiğim.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 23 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazı sokaklar vardır, insanı alıp yıllar öncesine götürür. Her köşesinde bir hatıra, her taşında bir özlem, her adımında yarım kalmış bir sevda saklıdır. İşte bu şarkıyla beraber yüreğinde geçmişin izlerini taşıyanlar eski sokaklarda dolaşmış kadar olmuşlardır herhalde, değil mi? Eyvallah. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kral bir başlangıç oldu. Radyolarımıza da yakışır diyoruz. Sevgili Afrika Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi, yepyeni gün, yepyeni hafta. Hepimize başta hem beden hem de ruh sağlığı,

Dostlar, tat kurmak kalbe öyle kolay değildir. Her gelen iz bırakamaz, her seven de yer bulamaz kardeşim. Mesele kalbi girmek değil, önemli olan bir ömür boyu orada kalabilmektir. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel reçeteleri bacınız itinayla yazmaya devam ediyor. Bu reçetelerin yan etkisi olmaz. Ona göre rahat rahat dinleyebilirsiniz. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınız geliyor, eksik olmayın, devamını bekliyorum.

0: gölgemi büyü.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Monster'da kazandıran ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.

0: dilime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İnsan en çok da

çok acımasız bir şekilde öğretir. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Hakan Taşı'nı programımıza ağırladık. Hemen sonrasında Gül ablamızla devam ediyoruz. WhatsApp'tan göndermiş olduğunuz mesajlarda.

Balıkesir'den sevgili Abuzer kardeşimize selam olsun. O da çok sevdiği Canan için bir şarkı rica etmiş. Bizi seve seve vesile olduk. Muhterem ablacığım sen de hoş geldin. Balıkesir'den Ercan abicim. Sen de yoklamalı yeni almışsın Muammer abimiz de. Buca'dan, İzmir'den bizi dinleyen Kralcığımızdan, Karaman'dan sevgiler Harbi Kız demiş. Lütfü Atalay abicim selam olsun sana da. Manisa'dan, Salihli'den sevgiler Harbi Kız demişler. Ahmet Arkan, eyvallah. Mustafa Turgut selamlar Harbi Kız. Bu şarkıyı sana da armağan ediyorum abisi. Keyifli dinlersin inşallah.

Yine koşan alemin kralındaydı. Çok da severim bu şarkıyı. Sözleri çok anlamlıdır. Gelme. Vay vay vay. Ne gönlümü sana ezdiririm ne de gururumdan vazgeçerim. Severim ama kendimi de unutmam.

kardeşim. Çünkü sevgi insanı küçültmez. Değerini bilenin yanında güzelleşir. O zaman ne yapacaksınız? Yanınızda değerinizi bilen insanları barındıracaksınız. Hem yanınızda hem de gönlünüzde kardeşim. Devam ediyoruz Emrah'la Aksaray'dan. Programımızı takip eden sevgili Yücel kardeşim, seni de unutmayalım. Balıkesir'den Emrullah da programımızı takip ediyormuş. Bugün doğum günü. Yaş 46 olmuş. En güzel yaşlardan biri. Maşallah diyelim. Yaşayan efsaneden de sağlam bir reçete yazacağım. Bursa'dan Mustafa kardeşimiz de programımızı zevkle dinliyor. İbrahim Erkal'dan bir şarkı rica etmiş. Ayşe Erdeniz'e armağan ediyor. Remzi Erden Osman Pehlivan'a da hediyem olsun bacım demiş. Biz de hediye edelim o halde bu şarkıları.

0: Günlerdir dilimde olan bir şarkıydı. Kibari ablamızın bu şarkısı. Bugün de istedim ki kralcılarımızla paylaşalım. İçim yanar, tenim üşür. Nasıl bir söz kardeşim ya. İnsanın öyle bir hali oluyor ki bazen, öyle bir hasret içerisinde, öyle bir özlem içerisinde oluyor ki o özlemi, o hasreti ne ateş söndürüyor ne de zaman unutturuyor kardeşim. Bunu en güzel anlatan, sözlere sahip muhteşem bir yorum. Lütfen radyonuzun sesini de açar mısınız? Sözlerini şöyle çok dikkatli dinleyin. Diyeceksiniz ki Yarbi Kız gerçekten efsane bir şarkı. Ya boşuna söylemiyoruz yani. Yarbi Kız severek dinliyorum programını. Bir şarkıyı.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Yatırımın iş gücü seninle iş portföy.
3: Değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bin var benim.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

insan bu duyguları yaşıyor. Çünkü insanı en çok mutluluğunu elinden alanların hiçbir şey olmamış gibi mutlu yaşaması yaralıyor gerçekten. Çünkü bazı acılar unutulmaz. Bazı kırgınlıklar öyle kolay kolay affedilmez. Seni mutsuz edenin mutluluğunu tabii ki sevinemiyorsun ve sevinemiyorsan da bu kalbinin kötülüğünden değil, yaşadıklarının hala canını yakmasındandır kardeşim. Bunu o kadar güzel anlatmış ki Bergin ablamız. Mekanı cennet olsun. Özlemişiz bu şarkıyı dinlemeyi. Hemen sonrasında Kamran Akkor'la ilk saatimizi nihayet erdirme zamanı dostlar. Balıkesir merkezde zilinler kazdığımız var. Selam olsun onlara da. Feyyaz kardeşim dinletiyoruz değil mi şarkılarımızı?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

listemizde de yer alan güzel bir İbrahim Erkal şarkısı var. Seni çok iyi anlıyorum Emine. Canım benim. İnsan en çok da gönlünde yer açtıkların hayatından silinince inciliyor. Birden yoluna devam ediyor ama kalan ne yapıyor? Hatıralarla zor da olsa yaşıyor kardeşim. Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. İbrahim Erkal'la kaldırımızı baş başa bırakma vakti. Erzurum'da bizi dinleyen yüzlerimizde var. Dadaşlar diyarına da bu etkili reçetenizi hemen yazıyoruz. Aç sesini kardeşim.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yer yer pus ve sis oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
13: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
14: Bellona, Bellona.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Expertiz.
17: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: gibi.
1: Ay ay.
0: Kalpsiz o.
1: Fena bir şarkıydı. Şimdi bu şarkıyı yine sağlam bir reçeteli tamamlama zamanı. Özlem ve Şeyma için bir Ferdi Baba şarkısı istiyorum harbi kız demiş. Bir değil iki güzel Ferdi Baba yorumu gönderiyorum sevgili Emir kardeşim. Diyarbakır'dan sevgiler selamlar demişler. Necdacığım oğlu Muhammed Yusuf Çay ve koğuş arkadaşlarına tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Harbi kız. Şarkılar çok güzelmiş. Londra'dan bizi dinleyen kazılarımız arasında Kader Çoban. Aşılıyor bizi oralarda eksik olmasın. İstanbul'dan Okan Metis'te şu anda cezaevinde seni dinleyen Uğur için. Uğur Engin, Gürkan Doğan ve tüm koğuş arkadaşlarına yaz bir reçete demiş. Yazalım bakalım.

Konya Bozkır'dan sevgili Abdullah Sevim abicim selamlar. Adana'dan Muhittin abicim Muhittin Türedi. Sevgiler selamlar. Yoklamada yeni alan krallığımız arasında. Ağrı'dan Hasan Kemertaş. Şu anda seni dinleyen tüm dostlarıma bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Diyarbakır'dan Zeynepçi. Cezayir'de bulunan abi Muhammed için bir şarkı rica ediyorum demiş. İstanbul'dan Gülkan. Selamlar, sevgiler. Eskişehir'den programımızı takip eden krallığımız var. Oktay kardeşimiz de tüm harfiyat kamyon şoförleri için bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Müslüm Baba isteklerini değerlendirdik. Sevgili Hayri kardeşim, Hayri İnce. Tır şoförü kendisi. Yolun açık olsun kaptanım.

Derin derin ilerliyoruz. Babalar Ristili'ne yakışır bir Selahattin Özdemir klasiği var. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem hüzün çekiyor yüreğime. Acayip bir duygu.

bağlıyorum kendimi. Vallahi öyle böyle değil yani. Muhakkak ki hepimizin şimdi sen olacaktın yanında dediğini insanlar vardır. Gerçekten insan en çok da onları düşündükçe üzülüyor. Düşünsenize bir sevincinizi paylaşırken, bir derdinizi anlatırken gözleriniz hep onları arıyor. Ve diyorsunuz ki keşke, keşke şimdi onlar da yanımda olsaydı. Bu mutluluğumu onlar da görseydi. Bu gururu onlar da yaşasaydı. Ve görseydi dediğiniz kişiler muhakkak ki vardır. İşte insanın da en büyük özlemi yanında olmasını istediği kişinin yokluğuyla yaşamak. Bunu en güzel anlatan şey.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

maskeler düşüyor. Ne zaman düşüyor? Ayrılınca, menfaatin bittiği zaman. Kim gerçekten seviyor? Kim sözde seviyor? Kim nankör? Kim vefalı anlıyorsunuz. Zaman tek tek ortaya çıkartıyor kardeşim. Kaçış yok. Bursa'dan sevgili Ahmet abicim, selam olsun sana. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ahmet Kestane diyor ki abicim, mesajımı okusan da okumasan da sizi dinliyorum. Hiç önemli değil. Bu bitirdi beni ya vallahi. Yani bir mesajlık sevgimiz yok bizim diyor. Harbi kız. Ya daha ne desin yani. Helal olsun. Böyle vefalı dostlarımıza, dinleyenlerimize de sevgilerimizi gönderelim bir kez daha. Tabii istemedenler, kırılanlar da oluyor zaman zaman. Ama böyle dinleyicilerimizin de varlığını bilmek bizi ayrıca mutlu etti. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Çok güzel şarkılar var. Yine listede yok yok, her tarzın en sevilen yorumlarını dinleyeceksiniz. Ortalığı birazcık dağıttık. Toparlama vakti sevgili Kaan'cığım, canım benim. Söz sende. Yarın nasip olursa tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Bana müsaade.

0: abi hızlanacak.
1: Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyleyen Tugay, İzmirliler için en iyi olan buydu dedi. Manisa'da dün kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün hatası 11 cana mal oldu. Otobanda geri geri giderken tırın çarptığı otobüste yaralanan 27 kişiden 13'ü taburcu oldu. Antalya'da ise bugün bir minibüs devrildi ve biri ağır, 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat'ta 3000'e yakın kişi zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Okulların tatil edildiği kentte içme suyundan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor. Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Label C5 adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakim şarkıcının Türk edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu. Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet operasyonu vardı. Yarın oynanacak karşılaşmanın biletlerini fahiş fiyatlarla sattıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Megakent için bir uyarıyla devam edelim. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi vatandaşları 16 saat sürecek planlı su kesintisine karşı uyardı. Yarın sabah saat 10'dan çarşamba gecesi 2'ye kadar sürecek çalışmalardan etkilenecek yerler Maltepe ilçesinde Zümrüt Evler, Gül Suyu, Esenkent ve Gülen Su mahalleleri olarak açıklandı. Ve bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar da belli oldu. Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford'a gitti. Spor bülteni öncesinde bir vedayla noktalıyoruz. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nihat Ziyalan 90 yaşında hayata veda etti. Son olarak Türkan Şoray'ın yönetip başrolünü oynadığı Azap filmiyle kamera karşısına geçen usta oyuncu yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor. Süper Lig'de 7. hafta Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İtalya'dan Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'ndeki Aston Villa maçının hakemi Slovakya'dan Ivan Kruziak olarak açıklandı. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar hissedilir derecede azalıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Haber merkezine bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Harbi Kız'ı uğurladık. Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamının gelmesi temennim, dileğim olacaktır. Yine ortalığı yıktın geçtin. Saat 17'yi gösterene dek kralcılarımıza sesleneceğiz. Az sonra nasıl ulaşacaklarını hatırlatacağım kralcılarımızın. 12 Ekim günlerden pazartesi. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Alyanslı olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.

Bazen yaşamasına yaşıyoruz da söyleyemediğimiz birçok duygu, birçok sözcük, birçok his olabiliyor hayatımızın içerisinde. Kimimiz konuşarak, kimimiz de susarak dile getirmeye gayret gösteriyoruz. 0532 703 92 çift 0 Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından alemin kralına, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Alt fonda dinlemiş olduğunuz gibi Emrah'ın unutulmayan şarkılarından bir tanesi. Şarkıyı dinlerken ve bu şarkıyı eşlik ederken derinden bir of çeken kralcılarımız vardır aranızda. İşte bu şarkı sizlere de armağan olsun. Belki zamanına göre...

Rahmet ve dua ile analım. Güllü'nün unutulmayan şarkılarından bir tanesiydi. Alemin Kralı'nda kralcılarımızla paylaştık. İşte bu şarkı benim şarkım diyen herkese de hediyeydi. Beylikdüzü'nden Hande Hanım armağanı olsun şarkı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evde şu anda temizlik yapıyorum diyor. Kolay gelsin ev hanımlarına armağan edelim. 500 evlerden Perihan Hanım şarkıyı Samsun Çarşamba'da bulunan babacığına armağan ediyor. Sivas'tan Özlem Hanım'a hediye olsun. Gaziantep'ten selamlarını, sevgilerini ulaştırdı Şahin Özyıldırım. Tüm şarkıları kendisine hediye etti. Mersin'den Onur'a, Sivas'tan Doğan Yüksel'e, Almanya'dan Sinem Hanım, Ankara'dan Ferdi. Öncelikle Kral FM ailesine hediye etti şarkıyı. Bursa'dan sevgili Muhittin. Fransa'dan Betül Hanım tüm şarkıları ailesine ve sevdiklerine ulaştırmamızı rica etti. Cengiz Baba hayranları, Cengiz Baba sevenleri, sizleri unutmuyoruz. Artık ilk saati yavaş yavaş geride bırakırken tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına da unutulmayan 90'lı yıllara damgasını vuran bu şarkıyı ben de keyifle armağan ediyorum kralcılar.

0: Aklımı.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
5: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: başka şey.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Az sonra programın ilk saatini geride bırakacağız ve ikinci saate adım atacağız. Kralcılarımız, bir hatırlatmam olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurt geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarında salı gününden itibaren azalarak yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu uyarıyı da kralcılarımızla paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Programın ikinci saatindeyiz kralcılarımız. Radyolarını yeni açanlar, Harbi Kız'dan mikrofonu devraldık. Saati 17 itibariyle vedamız var ve benden hemen sonra kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında. Arabesk müziğinin iki kraliçesi ard arda alemin kralında kralcılarımıza seslensin istedim. Sibel Can asla diyecek unutulmayan bir Orhan Baba klasiğidir. Hani gidenin arkasından dökülen gözyaşlarının bittiği, gururun bazen kalkan olduğu, buraya kadar denilen o nokta var ya, işte bu şarkı onu anlatıyor. Kalbi kırıp gidenlere, bir zamanlar hani canımızdan önde tuttuğumuz insana kapıyı sonsuza kadar kilitleyip açmadığımız duyguların bir nevi marşı diyelim. Açıkçası gururundan ödün vermeyenlere, gidenin ardından asla geri dönmeyeceğim diyenlere.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kal FM'de unutma.

0: Ona ait ne varsa İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum. Unutmak. Unutmak istiyorum.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Ustalara saygı kuşağında babalar restlerinde biliyorsunuz ki araya girmiyoruz. Çünkü bu şarkılar kısık sesle dinlenmiyor. Kralcılarımız duymayı istediği şarkıları dinlerken ben de bu şarkıları kendilerine armağan edeyim. Fransa'dan Emine Hanım'a, Konya'dan Ali Uslu çalışma arkadaşlarına, Ordu Perşembe'den Emine Hanım, Biricik eşi Aşkın Bey, oğlu Berat ve Tokat'ta üniversitede okuyan kızı Berna'ya, Tarsus'tan tır kaptanımız, iyi seyirler dileklerimi iletiyorum sevgili Kaan. Bizler sonsuz teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Kazasız belasız sürüşler. Artvin'den Ayten Hanım'a, Urfa'dan bir mesaj var, isim yok. Fatoş'a armağan etti şarkıyı. Serkan Yılmaz, ilk saatte yer verdiğimiz Emrah yorumunu kendisine hediye ederken, Veli Baştürk tüm çiftçilere hediye etti şarkıyı. Sivas'tan sevgili Murat Kurt da Kırıkkale'de üniversitede okuyan biricik kızı Zehra'ya armağan etti. Türkan Kaya, arkadaşı Gönül'e, Bursa'dan Erol Bey'e, Manavgat'tan Necati Bey'e, Konya'dan Muhammed, Didim'den Nazmiye Hanım'a, arkadaşı ayrıca eşi İbrahim Bey'e hediye ederken Esenyurt'tan Leyla Hanım, Bursa Osman Gazi'den sevgili Bekir'e de hediye edelim şarkıyı. Nuray Hanım'ı da unutmayalım ve babalar restlerine, ustalara saygı kuşağına, alt fonda duymuş olduğunuz gibi

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
1: benim. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Ay.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: İş Bankası.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Zaman su misali akıyor geçiyor. E bu şarkılar da kısık sesle dinlenmiyor be kralcılarımız. Ben mikrofonu kaptan Şener'imize devrederken, haftanın ilk iş gününde günü akşama bağlarken yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimize her zaman olduğu gibi o keyifli sohbeti ve hayatımıza dokunan şarkılarıyla yolunuza yoldaş olacağını biliyorum. Sevgili kaptanım, mikrofonu sana devrediyorum. Sana da keyifli, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta ve yayın diliyorum. Yarın yine aynı saatte Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemin Kralı'nda buluşmak, kavuşmak dileğiyle sözü sevgili kaptanımıza, Kaptan Şener'e devrediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 12 Ekim Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlık gıda israfı oldu.
2: Yenilik yap, yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyoruz.
1: Terör örgütü PKK, Kuzey Irak Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarının 8 Ekim itibarıyla boşaltıldığını duyurdu. Gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında 440 kişinin 1-16 Eylül arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı da 168 olarak açıklandı. Soruşturmayı önceden haber alıp almadıkları araştırılıyor. Fonların tasfiye sürecinde de ödemelere ilişkin yasa teklifi çarşamba günü plan bütçe komisyonunda ele alınacak. 9 maddelik teklife ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar belli oldu. 88'i bugün beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 2 sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Manisa'da dün kavşağa kaçıran tur otobüsü şoförünün hatası 11 cana mal olmuştu. Otobanda geri geri giderken tırın çarptığı otobüste yaralanan 27 kişiden 13'ü taburcu oldu bugün. Ayrıca otobüs ve tur şoförü de tutuklandı. Bir vedayla noktalıyoruz. Yeşilçam'ın ustalarından Nihat Ziyalan 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Son olarak Türkan Şoray'ın yönetip başrolünü oynadığı Azap filmiyle kamera karşısına geçen usta oyuncu yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspert. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'de 7. hafta Eyüp Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalya'dan Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Galatasaray Teknik Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü Genleşme Derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı

0: İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Kaan'ım teşekkür ediyorum o güzel dilekler, temenniler için. İnşallah senin yaşattığın o güzellikleri biz de yaşatırız diyelim. Mikrofonda olma sırası, görevde olma sırası bizde. Takvim yaprakları 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk iş gününü yavaş yavaş akşam kuşağına bağlayacağız. Sevgili Kaan'ımızı uğurladık, mikrofonu teslim aldık. Şimdi şarkıları, duyguları paylaşma sırası bizde. Dün maalesef Manisa'dan kötü bir haber gelmişti biliyorsunuz. Manisa Akhisar civarında bir kaza ve hani trafik terörüne kurban verilen canlar, onlarca can yitip gitti. Ruhu şad olsun vatandaşlarımızın, kederli ailelerine sabır dileyelim. Tabii ki yaralı vatandaşlarımıza da şifa dileklerimizi iletelim. Aman dikkat diye boşuna demiyoruz. Devamlı aynı şeyi söylüyoruz. Bakın yağışlar da başlıyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun canlar. Yollardaki bütün güzel yüreklere iyi yolculuklar diyerek programı açmış olalım. Efendim hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara. Şarkılarımızın tadını çıkarmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yer yer pus ve sis oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
5: BB. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
2: benim. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
0: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: 1878'den beri.
11: Komili komili komili komili.
12: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
10: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
11: Komili komili komili komili.
13: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
14: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
15: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: İlaç gibi radyo.
18: Reklam.
19: Kaptan Şener.
17: İlaç gibi radyo.

Haftaya güzel başladığınızı umut ediyorum sevgili kralcılar. Hafta sizlere sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin. Beklediğiniz haberler varsa o güzel haberleri alın. Ya da beklediğiniz yürekler varsa onlar gelsin diyelim. Sevgili kralcılar, yeni haftadan dileklerimizi sıraladık. İletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesaj gönderiyorlar. Ben de program içerisinde dillendiriyorum. Tülay Hanım güneş satırlarını ulaştırmış bugün de. Kuşa sormuşlar en güvenli dal hangisi? Kuş demiş ki güvenim dala değil kanatlarıma. Hayatta her dalın bir gün kırılacağı vardır. Asıl mesele dal kırıldığında uçabilecek kanadın olmasıdır. Bu yüzden insana en sağlam dayanak kendi emeği ve kendi yüreğidir. Ne kadar güzel ifade edilmiş efendim. Teşekkür ediyoruz bu güzel söz için. Ayten ablamız, can kaptanım, huzurumuzun sesi, sohbeti, kalbi, gönlü güzel insan. Güzel bir hafta olsun hepimize. Bir gün gelir, açmaz dediğin çiçek açar. Gitmez dediğin dertler gider, bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerekir. Güzel yayınlar olsun. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar demiş. Bizden de selam olsun Adana'mızda. Maşallah özlü sözleriniz bugün de geliyor. Nuran Hanım İzmir'den satırlarını ulaştırmış. O da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum demiş. Manisa'da katliam gibi kaza biliyorsunuz. 11 ölü 26 yaralı vardı. Evet kaptanım, hoş geldin, iyi yayınlar, huzurlu akşamlar diliyorum demiş. Vallahi hepimize sağlıklı, problemsiz, sorunsuz, kazasız, belasız güzel akşamlar olsun diyelim. Nuran Hanım yüreğinize sağlık. Sudenaz Balıkesir'den yine babacığına seni çok seviyorum, çok özledim. Ben çok iyiyim, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol notunu iletmişti. Nur, hoş geldin Canos, seni ve sesini özledik. Umarım keyifli bir yayın olur. Güzel bir hafta geçiririz, kolay gelsin. Sevgiler, saygılar demişti. Bizden de selam olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun İstanbul'umuza. Evet yine İstanbul demişken Pelo'da takipteymiş. Selam olsun, iyi yayınlar Can Kaptan demiş. Selamlar olsun bizden de efendim. Şarkılarımız armağan olsun. Sevgili kralcılar, ilk mesajları dillendirdik. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Ağrı'dan Hasan Kemertaş bizleri dinliyormuş. Sıradaki şarkı Samsun'daki Hicranıma Gelsin demişti mesajında. Burada kim varmış efendim? Bakalım şöyle, Gemlik'ten bir selam gelmişti. Fatih Bakkal, sıradaki şarkıyı kızım Şeyda'ya hediye eder misiniz diyor. Saygılar bizden demiş. Saygılar, selamlar olsun diyelim. Yine Antalya Kaş'tan, Yeşilköy'den selamlar diyor. Adım Ayşe Çolakoğlu. Sera'da ip bağlıyoruz ve seni dinliyoruz. Eşim Salih'le Özgür Ergün, Füsun Ergün, Alikan Ergün, Havva abla ve Elsi ile birlikte seni dinliyoruz demiş. Bize de bir şarkı armağan ederseniz mutlu oluruz diyor. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Emekçi güzel yürekler, hepinize selam olsun. Çiftçilerimize selam olsun. Kaptanım Libya'dan selam olsun kral dostlarına. Ben Ömer Oben. Sıradaki şarkı Kayseri Talas'taki eşim Serpil, kızım Ayça ve oğlum Mehmet Efe ile tüm Oben ailesine armağan olsun demişti. Muğla Marmaris'ten Devrim ve Selay'den Marmaris'teki tüm kral ailesine selam diyerek mesaj gelmişti. Antep'ten Ökkeş, iyi akşamlar, iyi yayınlar dedi. Ve bu güzel mesajlarla ilk saat tamamlanmış olsun. Sevgili kralcılar, alemin kralındasınız. Kaptanla seyir devam ediyor. Günün gelişen haberlerini şöyle bir 18'de ana haber bültenimize dinleyelim bakalım. Haber merkezimiz bizleri bir bilgilendirsin efendim. İkinci saatte yine şarkılarımızla, sohbetimizle Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

belaya. Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdun gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321. Saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 12 Ekim Pazartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber bugün Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK, Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarının 8 Ekim itibariyle boşaltıldığını duyurdu. Gelişmenin Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması yeni haftayla birlikte derinleşiyor. 440 kişinin 1-16 Eylül arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar liradan fazla çıkış yaptığı tespiti var. 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yapanların sayısı da 168 olarak açıklandı. Soruşturmayı önceden haber alıp almadıkları araştırılıyor. Yeni partiden soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması geldi bugün. CHP kanadı ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. Fonların tasfiye sürecinde ise ödemelere ilişkin yasa teklifi çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 9 maddelik teklife ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini belirtti.
2: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. Her bir fona özel bir hesap açıldı. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda. Süreçler başlamış durumda. İşte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacak. Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 2 sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı öncesi Dünya Gıda Forumu açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlık gıda israfı oldu.
3: Yenilik yap, yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini

0: Çarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.
1: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının yankıları sürüyor. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını itiraf etti. Yaralanan 27 kişiden 13'ü taburcu oldu bugün. Otobüs ve tır şoförü ise tutuklandı. Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililer uyarıyor. Sudan alınan numuneler başkent Ankara'da inceleme altında. Antalya'da ise botoks kabusu yaşanıyor. Zehirlenme sebebiyle son 3 ay içinde hastaneye başvuran sayısı 16 oldu. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı, 3 kişi ise yoğun bakımda tedavi gördü. Son bir haftada kliniğe yatırılan 7 hastanın sağlık durumu ise adli vaka olarak bildirildi. Megakent İstanbul için bir uyarıyla noktalıyoruz. İSKİ'den vatandaşlara 16 saat sürecek planlı su kesintisine karşın uyarı mesajı geldi. Yarın sabah saat 10'dan, çarşamba gecesi saat 2'ye kadar sürecek çalışmalardan Maltepe ilçesinde Zümrüt Evler, Gül Suyu, Esenkent ve Gülen Su mahalleleri etkilenecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla kapanacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Galatasaray Teknik Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar hissedilir derecede azalıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sevgili Gezegen'in de imzasını taşıyan çok özel bir şarkı Hayal Umut. Gerçek aşkla ikinci saati karşılamış olduk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sevgili Kralcılara selam olsun ikinci saatten. Yollardaki dostlarımız, trafiğin yoğunlaşacağı saatler geldi malumunuz. Tam böyle iş çıkış saatleri, servislerinde, araçlarında bizleri dinleyen dostlar. Kazasız belasız iyi yolculuklarınız olsun. Birçok bölgemizde yağış var. Aman dikkat diyelim. Uzun yol kaptanlarımıza da bir selam gönderelim. Onlara da kazasız belasız iyi seyirler diliyorum. Yani uzun yoldaysanız hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama biraz böyle istirahat etmekte fayda var. Yorgunsak dinlenelim. Yol hipnozu var. Dikkat edelim. Artık yağışlı havalar, kış şartlarına yaklaşıyoruz ya, bu araçların kış bakımlarını bir yaptıralım değil mi? Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Mesaide olan güzel yüreklere iyi mesailer. İşinin başındaki canlara, emekçi güzel yüreklere iyi çalışmalar olsun efendim. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar gibi tüm meslek grupları bizim için nöbette görevde olanlar. Vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler dileyelim. Çok güzel bir pazartesi akşamı olsun. Yeni haftayı karşıladığımız bugünün en güzel saatleri, akşam güneşi vakitleri, buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Monster'da kazandıran Ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambi'm var benim.
1: 1878'den beri.

0: Likomeli.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
0: Komili komili komili komili.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

Halkı. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 km.

0: ve hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'leri bana hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Semi Cenk bizlerleydi ve yolculuk seyir devam ediyor sevgili kralcılar. Arabesk müziğin güçlü seslerinden Serkan Kaya. 13 Ekim çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Hatırlatmış olalım. Bir Serkan Kaya yorumu paylaşacaktım, aklıma geldi. Onu hemen bir hatırlatalım dostlar. 13 Ekim çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda Serkan Kaya sevenleriyle buluşuyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Dostlarımıza hatırlatalım ve yolculuk seyre devam edelim. Birazdan ikinci saatin yoklamaları radyolarınızda olacak. Kimler bizleri dinliyor? Radyoları başındaki canları selamlayacağız. Alemin kralında. Şimdi Serkan Kaya radyolarınızda. Canım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede
0: bir kişi daha sompalanıyor, sompalanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes 1878'den beri. Komili komili.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zamanı herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Kaptan Şener.
11: İlaç gibi radyo.

0: Net gündem.
1: 12 Ekim Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında yargıdan bir manşet ilk sırada. Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazaya ilişkin otobüsle tır şoförü tutuklandı. Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltındaki 3 şüpheliden otobüs sürücüsü ve tır şoförünün bugün tutuklanmasına karar verildi. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü hakkındaysa adli kontrol kararı uygulanacak. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını itiraf etmişti. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşet ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Kabine bugün Beştepe'de bu başlıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılacak başka kanuni düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda bir diğer başlıkta bugün gelişme yaşanan terörsüz Türkiye süreciydi. Hatırlatalım, terör örgütü PKK, Kuzey Irak Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarının 8 Ekim itibarıyla boşaltıldığını duyurdu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasına Manisa'daki kazayı anarak başladı. Erdoğan, yaralanan 13 kişinin taburcu edildiğini, ikisinin yoğun bakımda olduğunu ve 13 kişinin de tedavisini sürdüğünü bildirdi. Yaralananlara ve kazaya karışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Meteorolojiden gelen uyarı gündemde. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yarından itibaren hızla düşecek. Yağışlarınsa Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç ve kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sözcüye uzanıyoruz. Siyasetten dikkat çeken iki manşet var. Mersin'de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği seçimi vardı. Dört adayın yarıştığı seçime CHP'nin adayı Çağdaş

0: çoğunluklu kazandı. Bir diğer manşette ise AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Büşra Özdemir sessizliğini bozdu yazıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemde. Gazeteci Senem Tolu Ayılgaz, CHP'li yetkililerin Özdemir'i aradığını ancak telefonlarına yanıt alamadığını söylemişti. Belediye toplantısında konuşan Özdemir, "Cevap vermeyi tercih etmiyorum ama cevap vereceğim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak" ifadelerini kullandı. Net gündemde Habertürk'e uzanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Erdoğan bugün kabine toplantısı öncesinde Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Mesajında Cumhurbaşkanı güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Habertürk'te bir de Tokat'tan bir manşet var. Vali Abdullah Köklü kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının cuma gününden bu yana 5000'e yükseldiğini söyledi. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililer uyarıyor. Net gündemin bugünkü kapanışını sondakika.com'dan yapıyoruz. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir canlı yayında yaptı. 70 üyemize hakim ve savcı yaptık. Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine baro başkanlığı adaylığından çekildi. Sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan Ademir, kararını kurumun itibarını korumak amacıyla aldığını belirtti. Gündem.
1: Net gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar hissedilir derecede azalıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcıhamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pazartesi akşamına Müslüm Baba'nın şahane sesiyle şöyle bir giriş yapalım. İkinci saatte bir kral şarkısını daha paylaşacağım dinleyicilerimizle. Ama açılışımız güzel oldu değil mi sevgili kralcılar? İyi geldi hepimize. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi. Yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk gününü artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Benim için yola çıkma vaktidir. Oralardaysanız buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor. Son kullanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
3: Herkes burada.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 30...

0: 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt

Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: Var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'leri bana hayata.
9: İlaç gibi radyo.

Cumartesi 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamındayız. Her zamanki saatimizde taktık kulaklığımızı kulağımıza, başladık şarkılarımızı çalmaya. Kralcılarımızla şöyle açılışta bir selamlaştık. Hoş geldiniz tekrar. Radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Yoğun yorucu bir iş gününün ardından şöyle kendimizi dinleyebileceğimiz çok güzel şarkılara ihtiyacımız var. Çok doğru adrestesiniz bunun için. Burası alemin en kralı.

Evet, haftanın en stresli, en gerilimli gününü geride bıraktık çok şükür, sağ salim. Herkes evinin yolunu tutmuş durumda şu anda. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Özellikle şehir içi trafiğinde olan kralcılarımıza gerilimsiz, stressiz olsun inşallah. Eve huzurla varın sevgili kralcılar. Ben de tabii burada şarkılarla yolculuğunuzu güzelleştirmek niyetindeyim her akşam olduğu gibi. Sabahtan bu yana mesaisi bitmeyen, işi gücü tamamlayamayan, hadi bitsin de öyle çıkayım diyen kralcılarımız da var. Onlara kolay gelsin. Aynı zamanda gece vardiyasına başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar bizim şarkılarımızı dinleyecek olan dinleyicilerimiz var. Onlara da vukuatsız bir gece diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Ufacık hatırlatmalarımı yapayım. Ondan sonra şarkılarla yolculuğumuz devam edecek. Yayınıma katılmak isterseniz, ben de buradayım demek isterseniz, şu kral şarkıları sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi ilimizi selamlayacağız ya da hangi gurbetçi kralcımızı?

0: Aşk Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
4: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman.

0: seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'leri bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından kralcılarımızın çok güzel mesajları geliyor. Mesajlarınıza geçmeden önce yarın akşam çok özel, çok güzel bir konser var sevgili kralcılar. Hemen o duyuruyu yapayım, sonrasında rahat rahat sohbet edelim, muhabbet edelim sizlerle. Arabesk müziğimizin güçlü seslerinden sevgili Serkan Kaya yarın akşam 13 Ekim Salı günü akşam saat 9'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Serkan Kaya'nın güzel şarkılarını göz göze, yan yana, can cana söylemek, dinlemek isterseniz sevgili kralcılar, resmi bilet satış platformları üzerinden konserin biletlerini temin edebilirsiniz. 13 Ekim Salı saat 9'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Serkan Kaya sahnede olacak.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Kardeşim Çevreli köyündeyim, Mudurnu'da. Türkiye'nin en güzel tabiatının olduğu yerdir Mudurnu, Bolu. Değil mi sevgili kralcılar? Orada dinleyen kralcılarımızı selamlayalım. Herkese kazasız belasız yolculuklar demiş. Eniştesiyle, kız kardeşiyle yolculuk halindeymiş. İstikamet Darıca.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde

0: sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge, 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden Doğuş Otomotiv Cupra için Castrol'ü tercih etti. Cupra'nın içinde Castrol var.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Şöyle bir Çanakkale'ye doğru gideyim. Çanakkale'den Çan'dan sevgili Recep dinliyor. Recep Şen sıradaki şarkıyı demiş. Osman Karagöz abime armağan edebilir misiniz? Tabii ki armağan ederiz. İnşallah dinliyordur Osman abi. Çok selam edelim. Müslüm Baba'ya denk geldi Recep. Vallahi çok güzel bir anda okudum mesajını. Çanakkale'ye bizi orada dinleyen bilhassa Çan'a bütün kralcılarımıza selam edelim. Geçelim oradan Karadağ'a. Karadağ'dan Tahsin dinliyor tüm gurbetçiler için, aynı zamanda memleketi Edremit olanlar için. Azer Bülbül'den her an her şey olabilir şarkısını çalma imkanınız var mı demiş. Keşke o imkanı yaratabilsek hepinizin kalbinden geçen şarkıyı çalacağız elbette. Gelen mesajların %95'inde hep bir istek şarkı var. Genelde de bizim çaldığımız şarkılardır, istediğimiz şarkılar ama sıralamayı ve zamanı tutturamıyoruz. O yüzden ben size bir babalar resiteli armağan edeyim sevgili kralcılar. Anlaşmış olalım, olur mu? Bugün çalacağım bütün şarkılar Müslüm Baba ile başlayacağız. 1988 yılının şarkıları. Hepsi. Bütün krallar sanki sözleşmiş gibi aynı yıl çıkarmışlar kasetlerini. Albümlerini demiyorum, kasetlerini. Ve hepsinde de hit olan o kadar çok şarkı var ki onlardan bir tanesi mesela işte bu şarkı.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır.

dediğin nedir ki selde bir kum tanesi, dön gel de bu can canlansın. Hey gidi 90'lı yıllar, hey gidi unutulmayan şarkıları. Hatırlıyorsunuz değil mi bu çalan şarkıyı da? Haydi ben vedama edeyim, sizi de şöyle anılarla baş başa bırakayım her akşam yaptığım gibi. Salı akşamı saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcı Hamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü Genleşme Derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton.

0: Nöbetçi Erdem'i sunar. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
1: Alemin en kralı kral efem, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Kastrol Vektor'un katkılarıyla benimle birlikte devam edecek. Tüm uzun yol kaptanlarına kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Yine Kastrol, Vekton ve Kral FM bu yol arkadaşlığında sizlerle birlikte olacak inşallah. Hayırlı uğurlu güzel bir yolculuk olsun inşallah. 23'e kadar karşınızdayım. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Monster'da kazandıran ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.

0: pardon bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: doğum günlerinin vazgeçilmez şarkısı ve aslında doğum günleri insanların sevdikleriyle bir arada olduğu, mutlu olduğu günlerdir ama işte böyle sevdiğinden uzakta olanlar da var demek ki. Cengiz abinin bu şarkısı gündeme geldiğine göre bu doğum günümü sensiz kutladım. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Terazi burcu oluyor herhalde değil mi? Benim de Ekim, ben de Ekim doğumluyum ama ben terazi değilim. Doğum günü olan herkesin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum tüm dostlara.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectron'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectron'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Yani şarkıya öyle bir beste yapmışlar ki sevgili kralcılar. Yani şu girişi zaten başlı başına bir efsane. Yani haberimiz yokun taverna versu baksanız Allah aşkına. Bir de Ümit abinin şarkıya bir başlangıcı var. Öyle bir tonda giriyor ki bak.
1: Bu gece
0: of of of akide şekeri gibi.
1: Ayrılırsa
0: bir daha kavuşmayız. İkimiz de diyor gururluyuz. Görüşsek de kavuşmayız, buluşmayız. Yani dostlar sağ olsun gibi kalmış aklımda albüm ama yani o dönemler yani 80'ler 40 yıllık bir şarkı ama altyapısı Ümit Besen'in sesi yorumu kadife gibi bir şarkı.
2: Nöbetçi Erdem.

ben sen de çok kördüm, kördüm, of of of. Evet, yolculuğumuza Serkan Kaya ile devam ediyoruz sevgili kralcılar. Arabesk'in güçlü sesi Serkan Kaya 13 Ekim Salı, yani yarın akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de. Saat 21'de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 21'de sevenleriyle buluşacak Serkan Kaya. Bu konsere katılmak isteyen dostlarımız, kralcılarımız resmi satış bilet platformlarından biletlerini temin edebilirler. Onu da hatırlatmış olalım. Castrol Vector'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem Damar'la devam ediyor.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi.

0: Kastrol Vektor'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor sevgili kralcılar ve artık yavaş yavaş şeridimize geçme zamanı geldi. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol. Bilecik Bozuyuk, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damana devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları ki

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: hem uzaksın.
1: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Kastrol Vekton'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Monster'da kazandıran Ekim fırsatları başladı. Tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla 20 bin liraya varan ekstra indirimi ve 10 bin liraya varan para puan indirimini kaçırma. Üstelik tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda öğrencilere özel kod ile fırsatlar sizi bekliyor.
4: Akbank'ta harç

harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl, seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Yatırımın iş gücü seninle, iş portföy.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.
8: Ata'dan müzik ziyafeti.
9: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan selamlar olsun.

işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi değil mi uğurladık? Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

0: On numara beş yıldız bir şarkı. Vallahi.
1: O en güzel yıllara.
0: Bir sitemdir bu şarkı. Damar bir şarkı, sanat müziğimizin unutulmaz örneğiydi. Allah Allah, dedirtir bu şarkı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Vay vay vay, sözlere bak ya.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Kayseri'den bir sevenimiz bak ne diyor.
2: Babaların babası ata baba hoş geldin. Kahve ısmarlayayım. Bizde her şey AES elektronik. Dükkandayım, senin gelmeni bekliyorum vallahi. Saat 11'i 5 geçiyor.

Yorgun Savaşçılar, Aslı Yeliz ve Güllü. Çaldığın her şarkı bize denmiş. Kayseri'den Fatih de az önce mesajını dinlettim. Eyvallah. Kelkit'ten Ali, üçlük demiş. Kahramanmaraş'tan Cavit. 46 ses 0861 servisi ve Erdal abiye. Maşallah mesajlarım, maşallah. Çerkezköy'den Ali Rıza üçlük demiş. Bakalım şarkılarına. Gaziantep'ten servis şoförü Osman üçlük demiş. Uzun yol kaptanı Osman.

Sinigöl'den Çilebi, Bozüyük'te yatmakta olan eşi Caner, lekesiz göze. Bursa'dan Gökhan. Sen affettikçe o kendini haklı sandı, sen sustukça yaptığı yanlışı senin kabahatin saydı demiş Gökhan.

Annemle kışlık yufka yaparken dinlemedeyiz demiş Ela. Ay maşallah. Üzerisini paylaşmışlar. Kolay gelsin Fırat. Gülüme diyor Fırat. Kayseri'den Müslümcü Oktay, kaptanımız Mustafa amcama. Gaziantep'ten Salih Eren ve servis arkadaşlarına. İstanbul'dan Berkan Çapa, Orta Dentek. Biricik canımdan çok sevdim, patronumla beraber gece mesaisindeyiz diyor. Kolay gelsin. Almanya'dan Saniye Özdemir, gece vardiyası olan damadı Volkan Boran'a. Mehmet Karagöz Almanya'dan, paydos ettim yola çıktım yoldayım dinlemediğim demiş.

Kütahya Eski Gediz Kıranköy'den Musa Bülbül eşiyle dinlediğini belirtmiş. Marmaris'ten Mustafa. Erzurum'dan Betül çok sevdiği Cezendik eşi Samet'e. Sivas'tan Aslı hayırlı geceler hoş geldin demiş. Sağ ol Aslı, nasılsın? Orhan Gazi'den Ali.

Vefasız olana o kendini biliyor demiş. Ben felek vurgunuyum. Seni bu saatte görmek çok mutlu edici demiş. Bursa'dan Trabzonlu Mehmet. Londra'dan Levent. Tüm kralcılara ve bana. Sinan Özen'den bir şarkı demiş. Gaziantep'teki Kaptan Hüseyin'e. Yanar gezerim. Ben felek vurgunuyum. Günün en güzel saati, atadan müzik ziyafeti saati demiş Esin. Yine kahvesini almış keyfi yerinde. Ankara'dan Gül, geceniz güzel olsun demiş. Yavrularım Emrecan Erbaşı, Sinan Güneş ve Ömer Altun'a. Çok özledim çok demiş. Bursa'dan Pembe Gül, Ferdi Baba'dan demiş. Hüsnü Şahin, sevdiğime demiş İskenderun'dan Hüsnü Şahin.

4635. Osman dedeme demiş. Mrs. Petrolcü Mehmet. Mrs. Halkına Ütüm Kralcılara. Almanya'dan Sinoplu Erdal. Faydos ettik demiş. Tekirdağ Çorlu'dan Mesut Üçlük demiş. İzmir Özdere'den Şakir. Hoş geldin demiş, eyvallah. Yayınlar dilemiş, sağ olsun. Sana bana küçük paşam Çınar'a, Orhan Gazi'den Körpe Sedat. Bursa'dan Kumral 2937 servis ediyor.

0: Cengiz Baba'nın bu güzel yorumun hemen ardından onay verdiğim üçlüklerden. İzmir'den Rıza Yılmaz'ı aradım, ulaştım. Bergenci Rıza hatta bekliyor. Rıza, iyi akşamlar tekrar.
1: İyi akşamlar Ata abi.
0: Nasılsın, iyi misin Rıza Yılmaz, Bergenci Rıza?
1: İyiyim abi, Bergen abladan.
0: Üçlük hazırladın.
1: Çok hazırladım, evet.
0: Evet. Tek şarkılarını istiyordum. Bu sefer dedin üç şarkısını dinleyeyim ve dinleteyim. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Eyvallah. Üçlüğün başladı Rıza. Mesajın kısa. Ata abi İzmir'den Rıza Yılmaz. Üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Allah herkese yazsın. Bargencilere de yazsın.
0: Şimdi

0: bir söz söylüyoruz ya şimdi. Üçlük zamanı. Rıza uyuma Rıza.
1: Şimdi üçlük zamanı.
0: Eyvallah.

Bergen de güzel söylemiş bu şarkıyı. Tam da kendisini anlatmış diye düşünüyorum. O da bir çilekeşti. Çileli bir hayatı vardı. Rahmetli anıyoruz. Gönlümün kraliçesi. Arabesk müziğinin kraliçelerinden Bergen. Belki de o yaşadığı çileli hayatı işte böyle. Damar şarkıları böyle. Duygulu şarkıları yorumlamasına sebep oldu. Şimdi üçlüyü tamamladık. Bir Serkan Kaya yorumuyla ufak bir seslenişte bulunalım bakalım. Arabesk müziğinin güçlü sesi Serkan Kaya, 13 Ekim Salı. 13 Ekim'e girdik. Bugün yani diyelim bu akşam. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler.

İstanbul Zeytinburnu'ndan metrede yatan amcam ve koğuş arkadaşlarına Hamza'dan denmiş. Ahmet Aslan'dan bir şarkı mı? Eyvallah. Bulgaristan'dan uzun yol kaptanı Altan göndermiş bir mesaj. Almay Hamburg'da olan ömrüme diyor Filiz'e. Zonguldak Ereğli'den Fehmi Arslan abime denmiş. Tekkeköy'den selamlar. Gece nöbet tutan dostlara demiş Mustafa.

0: uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.
1: Atadan müzik ziyafeti.

şoför Ali Kaymak benim gibi yalnızlara demiş. İstanbul'dan Ömer Avcı nöbetteyim diyor. Kendisine ve sevdiklerine armağan etmiş. Ankara'dan Mesut Emoş'u çok sevdiğini belirtmiş, Güllü'den bir şarkı demiş. Erzurum cezaevindeki kardeşi Erkan Dere'ye armağan etmiş bir sevenimiz. Mustafa Recep Ayaz, iş çıkışı eve dönüşte dinlemedeyiz. Emekçi kardeşlerime diyor. Servis şoförü Reşit amcaya. Sakarya'dan Yaren, dostu Engin'le dinlediğini belirtmiş. Siz diyor bu sohbetin kralısınız diyor. Sıradaki şarkı tüm pişman olmuşlara. Gaziantep'ten Tuncay Bülbül, İstahiyeli hemşerilerime diyor. Karaman Esentepe Mahallesi'nden Ahmet Yılmaz, yanında olan arkadaşlara, kahveci Ali Fidan, Soner Fidan, Adnan abi, kepçeci Mehmet'e ve tüm sevdiklerime.

Serkan Çandağ'ın Pendik'teki kaybolan aşkına demiş. Serkan. Kastamonu'dan Nebahat ailesini armağan etmiş. Adana'dan 01 BBT 105. Servis şoförü Kazım abi ve tüm iş arkadaşlarına da.

Sakarya Sapanca'dan Kadir Ürkmez tüm sevenlerine. Amerika'dan Semra sıradaki şarkıyı gönder gelsin demiş. Gönderdim Semra, keyifle dinle. Lüleburgaz, Kırklareli Kapalı Cezaevinde Mehmet Çelik abime denmiş. Bir sevenimiz.

0: Bursa'dan Ayşe, Küçük Kumla'dan Müzeyyen ablası ve bana armağan etmiş.
1: Çekmem kadere
0: ağ. Eyvallah.
1: Yazan yazsın.
0: Fethiye'den Eren ve Esra, Cengiz Kurtoğlu'ndan.
1: Gecelerim.
0: Kızılcahamam'dan Doğa, Çikonya Ereli Cezan'daki abisi Doğuş Yere Saçan'a. Gazi Emir Çakırkeyif'te sofrada dinliyoruz. Ahmet Menderes Mustafa ile birlikte tüm kralcılara. Bayrampaşa'dan Umut mutlu geceler diliyorum abi demiş, eyvallah. Antalya'dan Oral sevgilerimi sunuyorum demiş. Samsun Çarşamba'dan Recep Çakır, kardeşi Ulaş Işıklı'ya. Düzce'den Sinan Akbal abi.

0: ne beni dinle.
1: Alaşehir'den Halil, canım aileme diyor Halil. Aydın Çiğne'den Ebru. Tüm Kral Efendi dinleyenlere diyor. Size gelsin demiş, eyvallah.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Yere küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamını kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.

Almanya Hamburg'dan Bulgaristan sınırı kapısına bekleyen uzun yol kaptanı Altan'a demiş Filiz. Artık son değerlendirmelerim bunlar. Avusturya'dan Alparslan Zeytinoğlu tüm gurbetçilere diyor. Bursa'dan servisçi İsmail 16S3632. Aydın Kuşadası Güzel Çamlı'dan Hüseyin ve Hasan. Tüm kralcılara denmiş. Marmaris Bozburnu'ndan Fatih kısa parmaktan bir şarkı diyor Görkem. Sahil güvenlik Görkem. Dodurga'dan selamlar demiş Mehmet. Bursa Nilüfer'den Cengiz eşi ve ailesine. Stuttgart'tan Şefika. Vatanıma selamlar demiş.

0: bu güzel şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Mesajlar geliyor maşallah var ama artık sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a devretme zamanı. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Beni o gözlerin vurdu.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton, Ata'dan müzik ziyafetini sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

sevgili Fikret'e de selamlarımızı gönderelim. O da şu anda bizleri mesaide dinlemekte. Hem Fikret'e hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadirhan diyor, İnegöl'den Ömür. Eşim Faruk'la sizleri dinliyoruz. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşırız. İyi geceler Kadirhan, İstanbul'dan Yıldız. Çok sevdiğim uzakta olan yavrum Seymen'e aracılığına selam olsun diyor. Evet, Bursa'dan Nilüfer'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Cengiz, eşi ve ailesine Sinan Özen'den bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında Sinan Özen'den de güzel bir şarkı için kralcılarımıza söz verelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 0, hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Güzel şarkılarla başladık, yine güzel şarkılarla gece yolculuğumuza devam edelim.

0: yolcuların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 20 bu arada WhatsApp hattımız. 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde hem yazılı mesajlarımızı hem sesli mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada Ramazan Taştekin'e selam olsun. O da şu anda yollarda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem yollarda olan yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Beraberinde hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha tüm yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi geceler. Marmaris Bozburun'dan Sahil Güvenlik Görkem göndermiş mesajı. Canım kardeşlerim Recep Öz ve Mert Uzunoğlu'na sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, hoş geldin. Senden rica ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı tüm emniyet mensuplarımıza, tüm askerlerimize armağan edersen sevinirim. Fransa Lyon'dan Safuriye. Aynı zamanda Ümit Besen'den bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. İzmir'den Ceyhun'dan gelen bir mesaj. İyi geceler Kadirhan, sizlere ve bana gelsin diyor. Almanya'dan Stuttgart'tan selamlar. Hayırlı geceler. Aksaraylı Yunus. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Azer Bülbül'den de güzel bir şarkıyı kralcılarımıza paylaşacağız. İyi geceler Kadirhan abi diyor. Gökhan Gebeç İstanbul Eyüp'ten şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Gece bekçiliği yapıyorum diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Manavgat'tan Engin, beraber nöbet tutuğumu arkadaşlarım Yavuz, Murat ve Nebi ile seni dinliyoruz diyor. İstanbul'dan Küçükçekmece'den Ömer Avcı, o da şu anda nöbette olduğunu belirtmiş. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bursa İnegöl'den Rıfatcan Kandemir. Kadirhan abi, şu anda seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Soner. Selamlar Kadirhan, kolay gelsin diyor. Almanya Biremen'den Ataşahin. Sıradaki şarkı bana armağan olursa mutlu olurum demiş. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Yine mesaide çalışan, bizleri dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesaj. Kadirhan şu anda mesaideyiz diyor. Efe Başçiftçi, Mustafa Güneş'e gelsin sıradaki şarkı demişler. Bir kez daha hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolay.

0: kolaylıklar dileyelim. Dediğim gibi birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Vekton sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, özellikle uzun yol kaptanlarımıza da selamlarımızı iletelim. Kadirhan Kayseri, Develi'den Seyfullah ben. Gece vardiyasında çalışıyoruz maden ocağında diyor. Tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kolaylıklar diliyoruz sevgili Seyfullah'a. Şu anda yanında bulunan tüm arkadaşlarına da selam iletelim. Allah kolaylık versin inşallah. Kadirhan Tekirdağ Çerkezköy'den İlker ve Ceyhun. Bizler de mesaide seni dinliyoruz. Tüm emekçilere kolay gelsin demişler. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor sevgili kralcılarımız. Söz verelim. Manisa Salihli'den selamlar, iyi geceler. İsmini belirtmemiş kralcımız. Cihan Dulda'dan gelen bir mesaj. WhatsApp kullanıcı adından gördüğüm kadarıyla Cihan'a da selam olsun. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadirhan abicim, Şahin Uysal, sıradaki tüm şarkılar Kayseri'de okuyan kızım Mina Uysal'a gelsin diyor. Yine İstanbul Kartal'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda gece bekçiliği yapıyorum. İsmim Mesut Üstüntaş. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edelim. Kolaylıklar diliyoruz bu arada. İzmit'ten selamlar Kadirhan abi. Yağmur ben, şu anda sizleri dinlemekteyim. Cengiz Kurtoğlu diyor. Söz verelim. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selam Kadirhan kardeşim. Ben emekli ormancı Tarkan. Tekirdağ'dan. Ne zaman Kral FM dinlesem üniversiteli yıllar gelir aklıma. 93'lü yıllardan bahsediyorum. O zaman öğrenci yurdunda Walkman'in radyosundan Kral FM'i dinlerdik. Hala aynı haz veriyor, biliyor musun? Sana kolaylıklar diliyorum. Mümkünse Bergen'den güzel bir şarkı, hangisi olursa.
2: İlaç Gibi Radyo.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

0: sensiz olamıyorum.
1: Selamlar Kadirhan, ben İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Sahure yine seni dinlemekteyiz. Tokat'ta Erbaa'da Akçaköy'üne aracılığınıza selamlarımızı iletirsen mutlu oluruz demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. İyi geceler Kadirhan, ben Konya'dan Yusuf, iyi yayınlar sevdiğim için Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Japonya'dan gelen bir mesajımız var, İsmail selamlarını iletmiş. Özellikle Kayseri Develi'deki aileme sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan ben Alanya'dan İbrahim, bana ve çok sevdiğim Esra'ma sıradaki şarkı lütfen diyor. Yine Antalya'dan Murat Paşa'dan Oral Yıldırım'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi herkese selam gönderiyorum, sağlık ve mutluluk diliyorum demiş. Eksik olmasın, selam olsun bizden de sevgili kralcımıza. Aynı zamanda Instagram hesabından da gelen mesajlarımız var. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 00'da radyomuzun WhatsApp hattı. Sesli mesajlarınızı WhatsApp hattımız aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Dediğim gibi 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde hem yazılı mesajlarımızı hem sesli mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Sevinç, şu anda seni dinliyorum İzmit'ten diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun bu arada. Hakan'dan gelen bir mesajımız var, Belçika'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Şu anda seni dinleyen Mustafa abime ve Erdem abime sıradaki şarkı gelsin diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara aynı zamanda tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

İlk saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Güzel şarkılarımızı peş peşe kralcılarımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Mehmet İnanç'tan, Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Oğlum Yakup için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya'da Gece Vadiyası'nda sizlere selam gönderiyoruz demiş. Aynı zamanda Samsun'da sizi dinlemekte olan tüm sevdiklerime gelsin diyor. Turgay'dan gelen bir mesaj. Sakarya'dan Nurcan. Çalışanlara ve yanımda çalışan Hanife ablam için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadir Han demiş. Kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem tüm çalışma arkadaşlarına, aynı zamanda gece

mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. İzmit'ten Yasin'den gelen bir mesaj. Kandıralılar için sıradaki şarkı istiyor. Hayırlı geceler, bol bol selamlar. İki devlet geçtim ve Kral FM dinliyorum. Bir ay boyunca güzel vatanımdayım. Şimdi ise Hırvatistan'a geçiş yapıyorum demiş. Sonra Almanya diyor uzun yol kaptanımız. İsmini belirtmemiş, hem ona hem tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez hayırlı yolculuklar dileyelim. Erhan kardeşime, Kadınan abi sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj İsmail'den. Yine Samsun'dan Salih, gece mesaisinde çalışan kralcılarımızdan. Ankara Sincan'dan sevgili Soner'den gelen bir mesajımız var. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Selamlar Kadirhan, hayırlı yayınlar diyor. Bursa'dan İnegöl'den Hüsnü, tüm dostlarıma aynı zamanda memleketim Kastamonu'ya gelsin sıradaki şarkı demiş. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde İbrahim Erkal.

0: altında düğümlendi. Aşk adına sitemlerim, hesap mahşerdedir dendi. Gider orada beklerim.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kadirhan.
1: Evet, devam ediyoruz ikinci saatimize. Cengiz Kurtoğlu'yla, sonrasında Ümit Besen'le merhaba dedik. Gelen mesajlarımızı da değerlendirme devam edelim. Kadirhan abi nasılsın diyor. Ben Samsun'dan Muharrem. Yeni geldim, radyoyu açtım, seni dinliyorum. Rica etsem bana ve eşim Bahar'a da bir selam gönderirsen mutlu olurum demiş. Kralcımıza selam gönderelim. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Uşak'tan Mahmut. Bugün yalnız dinliyorum desem seni yalan olur. Çok şükür sizler varsınız demiş. Kral ailesine ve tüm dinleyenlere gelsin sıradaki şarkı diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza da. Yine Ankara'dan Mesut selamlarını iletmiş. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. İzmir'den Rıza Bergen'den bir şarkı istiyor. Söz verelim, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında Bergen'den de güzel bir şarkımız var. Bu arada bir kez daha kralcılarımızla paylaşalım. Kastrol Vekton sponsorluğunda biliyorsunuz salı geceleri ve cuma geceleri kralcılarımızın, özellikle uzun yol kaptanlarımızın yol hikayelerini paylaşıyoruz. Yol hikayesi olan kralcılarımız, özellikle uzun yol kaptanlarımız 0532 703 92 çift sıfırdan mesajlarını bizlere ulaştırabilirler dedikten sonra Ümit Besen'den seçtiğim güzel bir şarkıyla yol almaya devam edelim.

Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Bu arada bir duyumuz var. Arabesk müziğinin güçlü sesi Serkan Kaya 13 Ekim Salı akşamı, yani bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler dedikten sonra güzel şarkımızla kralcılarımızı baş başa bırakacağız, ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Hayırlı yayınlar. Gebze'den Serhan, herkese selamlar göndermiş sevgili Serhan. Kadirhan kardeşim, ben Ömer. Esin için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Merhaba Kadirhan diyor. Mersin Anamur'dan Hasan, severek dinliyorum seni ve Kral FM'i. Tüm ekibe selamlar. Antalya Mersin arası.

0: aslında yolda olan tüm tır kaptanlarına, kralcılarına selam olsun demiş. Bizden de sevgili Hasan kaptanımıza, aynı zamanda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kaptanlarımıza selam olsun. Selamla beraber seyir halinde olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadıhan kardeşim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sizlerden güzel bir Gökhan Güney yorumu, "Sevenler Hata Etmez" isimli şarkı istiyorum. Bütün taksici arkadaşlarıma da armağan ediyorum. İyi yayınlar.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan

0: Konya'dan sevgili Hidayet'ten gelen bir mesajımız var. Hidayet Çimen, bu saatte sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Fabrikada servis şoförüyüm diyor. Tüm şoför arkadaşlara ve kral dinleyicilerine gelsin demiş. Sevgili kaptanımıza selam olsun. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Son dönemlerde gerçekten üzücü haberler izliyoruz ve bu bizleri kahrediyor. O yüzden özellikle uzun yol kaptanlarımızdan ricamız olsun. Lütfen hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerlerimiz takılı olarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yolda olan hem kaptanlarımızdan ricamız olsun, hem seyir halinde olan tüm kralcılarımızdan ricamız olsun. Aman dikkatli olalım gecenin bu saatinde. Uykunuz mu geldi? Yollarımız çok güzel, park alanlarımız geniş. O yüzden 10-15 dakika, yarım saat uyuyun. Daha sağlıklı, dinç bir şekilde yola devam edin temennisi ve ricasıyla tüm uzun yol kaptanlarımıza bir kez daha rica ediyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, hız yapmadan gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Trafik kurallarını uyarak tabii ki. Tüm kaptanlarımıza selam olsun. Devam edelim Ödemiş'ten gelen bir mesajla. İbrahim Emircan'dan gelmiş mesajımız. Selam göndermiş kralcımız, bizden de ona selam olsun. Bodrum'dan. Türkbük'ünde bir otelde şu anda seni dinliyoruz demiş Seçkin. O da arkadaşım Murat'a ve tüm sevenlere gelsin sıradaki şarkı diyor. Herkese iyi geceler. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş Yeşim. Ankara'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Kadirhan Bursa'dan, İnegöl'den Hüsnü. Sizlere ve tüm gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı diyor. Bu arada az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Sözümüz vardı Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da hemen şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda İzmir'den bizi takip eden kralcılarımızdan. O da gece mesaisini dinlediğini belirtmiş. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili Burak'a selam olsun Marmaris'ten. Bizleri dinleyen kralcılarımızdan Buse. Sizleri dinliyorum demiş İstanbul'dan. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532-703-92-00 WhatsApp hattımızdan. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Yine Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: Kadirhan.

0: Rusya'dan dinlemeye devam ediyorum seni Kadirhan demiş Ömer. Zonguldak'tan gelen bir mesajımız var Adem, sıradaki şarkıyı benimle beraber sizleri dinlemekte olan eşime armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine İstanbul'dan Fikirtepe'den Emrah ben, hayırlı geceler, iyi yayınlar Kadirhan, şu anda seni dinliyorum, bize çok güzel anlar yaşattın demiş, eksik olmasın. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyor ama geçtiğimiz dakikalarda güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşmıştık. Yine gelen mesajlarımızdan Zonguldak'tan şu anda seni dinliyorum demiş Osman, Çorlu'dan Tekirdağ'dan Mesut Tek, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Tüm Çorlulara gelsin sıradaki şarkı demiş. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadran. Hayırlı yayınlar kardeşim. Moskova'dan dinliyorum. Gecenin bu saatinde adrese gidiyorum. Yüklemeye inşallah. Sıradaki tüm parçayı Kral FM dinleyicilerine gelsin. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı geceler. Moskova'dan selamlar. Salı Pazarlı İsa Çelebi.
0: Evet sevgili İsa'ya bizden de selam olsun. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza selamlar. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Az evvel de belirttiğim gibi aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, uykusuz yola çıkmadan inşallah trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada az evvel Instagram üzerinden gelen mesajlarımız da vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Sami'den gelen bir mesajımız var. Sami Demirci şu anda bizleri Ankara'dan takip etmekte. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Şu anda görevdeyim. Sıradaki şarkıyı tüm güvenlik görevlisi arkadaşlara armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş sevgili kralcımıza. Aynı zamanda şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine Instagram üzerinden Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. O da İzmir'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Uzun yol kaptanıyım diyor. Seyir halinde olan tüm uzun yol kaptanlarına, aynı zamanda yolculuk esnasında seni dinleyen tüm kralcılara bir kez daha selam olsun demiş. Bizden de sevgili kaptanımıza ve tüm kaptanlarımıza selam olsun. Beraberinde hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şöyle son birkaç mesajı daha değerlendirelim vedamızı yapmadan önce. Rıfat'tan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Bu arada sesli mesajlarımız

0: da yoğundu. İnşallah yarın gece sesli mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Yine WhatsApp hattımız üzerinden program süresi içerisinde bizlere ulaştırabilirsiniz sesli mesajlarınızı. Bizler de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem sevdiklerinizle hem kralcılarımızla saat 03'e kadar paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Castrol Vecton sponsorluğunda gece yolculuğumuz sona erdi. Mesaide olan kralcılarımıza, yine gurbette ve yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.